Ben dünya. Şakarın o yay bedeli o kadar gayr mı? Kocun baka kapu. Kira şifu kayı bere ba. Onu bu kama bu. Şifu bu kayı ayı bana bere kafa. Kana. Redan bir an yuvu amen nendan dünyanın tombu kayı kayı şunu ya.